0: Kral çıktı.
1: Kral çıktı.
0: Do you have a better location for the patient? We're on same trying to locate.